se düşmüş. Kızgı pişmar kumala o kirdi. Şede bu mava be dostu düşmüş.